Gensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Gülüydü. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jirbirken.

Sizin şirketin bergis bir bergis bergis. Gülüyor. Tamasha, kuvanışım az kahve. Jürbürükken.